0: wena mani urunyakanga wena utsini lo
1: Arte sarı. Ne nörkü mangı.